0: Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Türkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboruva glasot na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Voz Radyosu.
7: İç Türkiye hangi radyoya?
8: Oldu Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Lakin hayat fışkırır damarlarımızdan. Onca şeye rağmen doyasıya, ölesiye ve biz bir yandan yüzü kızaran insan hayvan gibi atlarız avımızın üstüne. Hem katil hem kurban.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.

6 күнлік дәпті мұрасымы 1989 елден башлап Иранға рәхбәрлік қылған 28 феврал Америка білен Исралияның Иранға қаратқан ұрышының бірінші күнінде 86 ешіде қасләп өлтірілген Хаменейнің қатырлаш үшін башланды. Ташқы ішілер министері Хақан Фидан Түркияның дөлет мәнпәетіні асас қылған мұстақыл ташқы сиясет үргізді қалықыны. Барлық субъектілер білен диалогына сақлап, өзінің дипломатик мұхим ноқтыларыны бекітті қалықыны етті. Fidan bir ziyarette Türkiye'nin başka devletlerden düşmenini özüge düşman kılabilişke ihtiyacı yokluğunu, öz dostları ve rakiplerini özü bektişke kadir kirlikini bildirdi. Uyana Ankara'nın Rusya, İran, Avrupa, NATO itibaktaşları ve Asya teçokken devletleri bilen bolgan münasifetini saklap kirbat kalıqını koşumca kılıp, diyalogunun Türkiye'nin tampon diplomatiyasının ul dişi kirlikini eskertti. Rusya Ukrayna'nın şərqidəki Kostyatinivka şəhərini işğal qılğanlığını bildirdi. Bu şəhər Donbas rayonunda Kiyevin kontrolluğundakı çoğ şəhərlərə tutuşadığan yoldakı mühim orni hesablanıdı. Kremlin sarayı bayanatçısı Dmitri Peskov şəhərinin toluq qulğu kirgizilgənliyini və hazır bütünlüy Rusiyanın kontrolluğu dekanlığını etdi. Peskov yenə prezident Vladimir Putinin şəhər işğal qılınğandan kən hərbi əməldarlar bilan söyləşkənliyini əskərtdi. Sudan 2023 yılı aprildan beri davamlaşıp atkan işki vuruşunu ahırlaştırış üçün eğer hükümet oturgu koygan yol haritisiga uygun kelse, samimi taşabuslarga katnışka tayyar kelikini bildirdi. Taşkı İşler Ministeri Muhiddin Salim bu planın tez suretlik kollaş kısmını tark deftiş, cançılarını kuralsızlandırış, bihaterlik orlaştırışlarını yolga koyuş ve devlet rehberlikedeki siyasi musabini başlaşını talep kılgalıkını etdi. Uyana Sudan'ın tez suretli kollaş kısmını terörlük teşkilatı da bekliş çakırkını tekrar edi ve bu kurallık güçünü kullaydıgan devletlerini kural yarak ve uşku bilen təmirleşini toqtışka çakırdı. Mesir komandisi uzartılgan vaqtta birdi bir tanışıp kalgan denken 11 kademden tepişte Avustralya'nı 2'ye karşı 4 netice bilen yenip dünya lonkusunun 16 küşlü komanda tallaş basıqı çıkardı. Mesir Mahiri Hüseyin Abdülmecid karşı tarafının varatasığı hel kılgış bir top kirgizdi. Bunadan ilgiri Muhammed Hani öz varatasığı top kirgizip koyup İmam Aşur'un Mesir üçün deslepti kirgizgen topunu yok çıkargan idi. Mesir, Seyşembe günü Atlanta şehirde ötküzüldüğün 16 küşlü komanda musabıqısı da Argentina bile musabıqlaşıdı.

TRT Uyghurçinin hürmetli klasmelleri, bugünkü programımızda Kazak edebiyatının danışman kalemi, Kazak tiyatrına tunci drama eserini takdim kılıp yeni bir devirden dervasına çıkan Mohtar Avizov'un tiyatr mirası üstü tohtulumuz. Kenundakta sözler sahnede

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Avaza Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Ovdje Radio Glas Türkiye.
3: Gidere Cumhuriyet Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kuchira wa Türkiye no koe radio des.
8: Zboru wa glas otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
10: It Türkiye hangia radioya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет Сари и Турција.
11: Чели се Туарчи Чишен Бонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и Дајна, Радио Гајана.
15: Petirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
13: It Türkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aiç Radyo Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin peki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hongia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
16: Turkiye une radiosu.
17: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

İri illeşer ülkülen havaranın gıytkaça madmunden tanış olun. Prezident Erdoğan Kanada'nın Premier Ministeri Karnivan telefon arkalı fekotte şöldü. HKF'den ıttalın avrayını dikeltme üçün tər düşman gözdeyenini aytti. Zelenski Trump'ın telefon arkalı fekotte şöldü. Hormat dünnecer ne olsa şöyle belli ki havaranın dolu madmunni sindik kadında itirmekçi. Prezident Erdoğan Kanada'nın Premier Ministeri Karnivan telefon arkalı fekotte şöldü. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Kanada'nın Premier Ministri Mark Carney ile telefon arkalı fekotteş geçirdi. Fekotteşlikte Türkiye'nin Kanada'nın aratındaki iki taraftan katlaşkar, şeylik hem tevhidden ve global meseleler ara alınıp matat açıldı. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Kanada'nın Premier Ministri Mark Carney ile telefon arkalı fekotteş geçirdi. Telefon fekotteşliğinde Türkiye'nin Kanada'nın aratına iki taraftan katlaşkar, şeylik hem tevhidden ve global meseleler ara alınıp masada açıldı. Prezident Erdoğan, Türkiye'nin ve Kanada'nın sevda, hukukluluk, korunmak senatı ve energiyeli uğurlarda katlaşkarı hat yukarı derece çıkarmak için tağılla edilenini ve bu maksat için edilen adımları devam ettirecekini aytti. Prezident Erdoğan, şeylik hem Türkiye'de geçecek NATO'nın liderler samitinin yaranların aratına kılmatlaşı putalanırmağı kılmat edecektiğine umut edeneğini aytti. Prezident Erdoğan telefon fekotteşüğüne şeylik hem Kanada'nın Premier Ministerini 1. Eylül Kanada günüyle hem kutladı. Hakan Fidan ıslahının avrayını dikeltme için tər düşman gözleyeneğini aytti. Türkiye Respublikası'nın Dışişleri İşleri Ministri Hakan Fidan ıslahının alıp bayan yakın günler fiyatı hakkında durup geçti. Gün tertibinin ileri tutulan uğurları vardı, hususu televizyon kanalına beyanama veren Türkiye Respublikası'nın Dışişleri İşleri Ministri Hakan Fidan, ıslahı olan düşmançılığın gün sayın arttığını belirledi. Resmi Tel Aviv'in itini avrayını dikeltmek maktadı bilen teğer düşman gözleyenini yayat eden Hakan Fidan, ıslahı ya da başka bir aktör milli behvitlerimizi nişana alın halinde hiç hili ilişik etmeriz. Islahı dine bilin del eğitim tutuş dünyanın meselesi deyip belirledi. Hakan Fidan, ıslahın dine Türkiye'nin del eğitim tutuş, halkara cemiyetçilerin esası meselesi yağdayına övülününü belledi. Fidan, dine bir yurdun del eğitim tutuş dünyanın ıslahı karşı bir tutum atparmalığını, diplomat katnaşkarını çekindirmeliğini ve sanatça koymalığını belledi. Türkiye'nin sol çekte ıslahın ediyen 10 milyar dolarlık sövde katnaşkarını belirdiğini yatadan Hakan Fidan, bu kararın ıslahı siyasetinin güçlü yüzleme vermeyi maksat edinyenini belledi. Zelenski Trump'ın telefon arkalı fekotte şöldü. Ukrayna'nın prezidenti Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Donald Trump'ın telefon arkalı fekotte şöldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin kararsızlık gününün 250 yılını belirleyip geçeceğini aydın Zelenski, telefonu ölen kovu gününde şöldük deyip belledi. Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin kolluğu için minnettarlık bildirip, biz Amerika'nın kararsızlığımızı korumaktaki kolluğuna yukarı baha bir yerdeydi. Zelenski telefon fekotteşüğünü Rusya-Ukrayna urusundaki son kuvakalar hem ara alıp masada taşınlıklarını belirleyip, bu urusu tamamlamanın hakiki mümkünçülüğü var ve Amerika'nın ığrarlığı mühim ehmiyeti iyi olur. Biz NATO'nun Ankara'daki samitini 100-100 gepleşkirmeyi devam ettirmek var da ılalaştık, deyip haber verdi. Hormat dinleyiciler, siz de Şayurt Havarı'nı dinlediniz.

gadar dinleyijiler, her bir jemgetiň simwoly öwrülen gahrymanlary bolýar. Türk jemgeti üçin hem Hoca Nasreddin simwoly öwrülen halk gahrymanlarynyň biri. Haçanna ada agdalanna adamlaryň ýüzi gülýär. Hoca Nasreddin ya da epenne diýilenine dessene ýylgyrjakdyklary belli. Anadolularyň ýüzüne ýüzlerçe ýyllap güldüren, maňyzly sözleri bilen durmuşa şöhlet açan esasy gahrymanlardan biri. Hoca Nasreddin'in degişmelerinin biri yadınıza düşmüyorum, sizi yılgırtmağa yertgar. Onun baştan geçiren tesin vakaları ve degişmeleri bizim günümüzde şimdi gelip yetti.

Türk dünýäsiniň medeni mirasy atly gepleşimden şuň kysanynda ugrumyzy täkra tarap ýürýär. Göz ýetimiň asman bilen utgaşýan, erkinniň atlaryň ýalasynda togusýan giň topraklarda bize diňe bir taz gurallal, bir medeniýet we taryh hakda hemra bolýar. Dombra, iki taýynda asyrlaryň hekaýatyny jemleýän Sehra adamlaryň şatlygyny, gussasyny we küýsegini beýan edýän qadimi tadurallar. Sehranın özünü maksus bir dil vardır. Bu dil Kiavat Şemal'ın otların aradına akıp paşırdasında, Kiavat uzaklardan gelen atların testlerine, Kiavat'ta imigrasiya yollarına yanlanyan ovalarda yanlanyar. Emma Sehranın en çoğur seti Köpönç Dombra'nın tarlarının götürülüyor. Teyavi Dombra dine bir saat kurallel. Destanları, göçleri, şahatlıkları ve gam gusuları nesilden nesile geçiriyen, Türkiye dünyasının umumi hakikatini yaşadiyan, Sehra'nın gurluyan yüreğidir. Yıldızlı gecelerde götürülen her bir Dombra ovazi, ataların yatlamalarını, göç yollarının iyilerini ve zamanın hakikatinin şuna getiriyen kadim bir sesiyali yanlanyar. Dombra'nın tarihi, Türkiye halklarının tarihi yali köyüne ve çoğurdur. Türkistan sehralarına asırlar boyu kemale gelen bu sahada saz kurali, iki tarına ve yönü köy görünüşüne karamazdan sansı sacaklı hikayeni özünü cimleyer. Bir tarih geçmişi, beylik tarif olsa geleceği gurun veren yağlar. Hasratı, umidi ve adamın en çoğur duygularını dile getiriyer. Türkiye dünyasının köp sevitlerine Dombra, nesillen nesile geçirilen bir medeni miras hükmünü yaşayar. Atadan atığa kalan bu Dombra dine bir koş del maşgala hakidatının ve geçmişin dilsiz şayattır. Sehra'nın akınları, odunları, Dombraları ile ova ova aylanıp destanları, kahramançılıkları ve durmuşun hikayelerini gurun veriptirler. Şeylilikte saz cemiyetin yatkeşliğini koruyan en güçlü kurallarının birine ürülüptür. Esasan hem Qazaq medeniyetindäki sözsüz küy eserleri, sözdüre mätäçlik duyman uruşları, hasratları ve Sehra'nın ruhunu düşündüren üýtgeşik anlatmalarıdır. Dombra'nın tuğruğunu emele gelen rivayetler ve ovazlar onun adamların durmuşundaki aýratyn ornuny görkezýär. Hasratly günlerde gowunlyk bermek, Saatlıklı günlerde saatlık şuulun olan bu sal kuralının ritmini köpönç Sehra'nın ayrılmaz yollaşı, atların çapışı duyuluyar. Çarava durmuşun iyilerini özüne cemleyen Dombra, çadırlar bilen birlikte siyahat edip, pasıllar bilen birlikte tese ütlere yetiptir ve her giden yerine tese hikayeler yığınaptırlar. Şeylikte Sehra'nın sesi asırlardır Dombra'nın tarlarına yaşamağını devam ettiriptir. Türkiye dünyasının dürlü sevitlerine Dombra dürlü görünüşlerde öňümize çıksa da onun götüren ruhu üýtgemeýär. Qazaq sehralarından Altay eteklerine çenli uzan giň geografiýada Dombra'nın sesi adamlara şol bir duýguny ýatdyr. Gelip çykşyna değişe bolmak duýgusyny. Günümüzde ýaş sungat işgärleri bu kadimi saz guralyny täçe öwüşgünler bilen geljegi alyp barýarka, Tarlardan götürülen ovalar häzir hem Sehra'nın iýisini, tarihini ve umumy hakydatyny ýaşatmaga dowam eder. Sebäbi Dombra'nın

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.